gbana afarapani gloto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani chule de itumo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabani le ndinku igbaleku melayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa nimara yi ganga igbala iyero mala yi ganga igbala ke para gnasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga igbala debi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi nimara yi ganga igbala mesubana ganga igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganni laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal e bordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu soma ga kajango soro fakpal mbi fe tugbe alobo e chetma nunu malakal ganni mbiesu meyi ganni igbala yayan mamela me swatemi de ichicha ochojo aloto anyiro ichicha gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro.

0: subana afarapani loto gubunu metel ocha joglotto kidiglo tople gubunu ge krani chulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hanipa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume chu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa nemala yiganga ibala yeroa mala yiganga ibala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi ndi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga katajangwa soro roa ganga ndi nemala yi ganga ibala subana gani balagiero yami jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganin aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani
1: Sir on the beat.